0: media kanalına taşıyın da Jerusalem olur.
1: Winona, toilet dress received.
0: Media kanalına aldı.